makinalaşmak istiyorum. Mutlak buna bir çarem olacak. Ve ben ancak bahtiyar olacağım. Karnıma bir türbin oturtup kuyruğuma çift uzgunu taktığım gün. Makinalaşmak istiyorum.

0: Yemek sinemasını buradan alıp neden üst kata taşınıyor? Mesela onu merak ediyoruz.
1: Tabii. Biz diyoruz ki burada biz emek sinemasını tek başına ayrı bir bütünlük içinde projenin en güzel yerine koyalım. Onun altında 10 salonlu bir sinema kompleksi yapalım. Emek sineması bu bizim çözümümüz. Fark etme. Yeni yapılan bizim çözümümüz zaten eğer emek bugün, sinemasının eğer kendisi bugün, olacak. Orijinali. Üniversitelerde moving metodu efendim, bir ders olarak göstereceğim size.
2: Moving metodu.
1: O zaman bu bir metottur. Biz de bu metodu kullanıyoruz.